yakındı bırdaşuri, yon yakındı areye, por nye eleci, por nye eleci.